Ni papi Ina fona Yede ni me tutu Wuse Kone wuse nyamye Wudye wusu